ortaça lise bağışı çeli satır konağı Dağuk otsene tavali baget uçisolari Gazak gidebi